0: gömü yok ki. Yibaki ben de canınız bırakın. Beş uçun bir hakikata. Engiz bacası yedi palav ana o. Üç anne payni istedadı mıdır bir kanun. Yeli engiz bacası payni istedadı hodu ziyade. Payni kamayı hodu ziyade. Aynısını naz buru kari. İçen mümkün yim naz bakın beraber.
1: Na.
0: Lihaza şu mölis maji gönet parın koç yatımız yapalım.
1: Tek.
0: Döyüm elimiz mölis pek geçe nazar alsın. Elimiz geçe asa asın atasket yem sütü penyiz bacas rahmanı yıkayı. Ki çoğun

0: Sojudas dar takıp çıhanşa
1: Zulmata bayrama
0: Sojudas dar takıp çıhanşa Zulmata balay bir baha Sojudas dar